Karın koyur kadın korun diye olsan kamsın gündül hıktan ora dersin balıkın yorundal. Nece der ora bəri olu giç kelcili ve yakın yanı olu bulla genney. Türkü veren delcili yavukın yanı olu bulla genneli yarvın koyur badungu da sadgula hongarı devre dorcili yavukın yanı olu bulla genney. İsen temen kırısın isim onban olan tuncur adıgın. Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsun takni keşar soğukarım örete. Kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin harberin kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın gerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.

Dis-le ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,